Gazeteye haberin fethi bu pişir bulan yemezet. Dere fitoyu tutsat gana merdiğin şur sahika dona tutsat durdun ne merdiğin şur sahika burgi haberin fethi çen. Tutsat durdun ne merdiğin şun sika akashvani sır nagiri kana urdi haberin ne tapsra urdile bacen jana sosla. Akashvani Delhi kana haberin rile bacen tutsat durika dona sani tutsat durgiat na merdiğin şun sahika. Dünyanın min akashvani kargili kana diring fethi bu pi programını sırpo.

Miriam Evi Don FM Eka Diyo Akashvani Karkilin Vax Patu Sotordun Sonsuk Kasıta Program Yanmazat Açınım Onifya Program Fatukan Pen Fatima Banu